0: to call on the government to impose full sanctions on Israel, including a two-way embargo on arms trade.
1: 在土耳其伊斯坦布尔，示威人群高喊口号，要求以色列立即停止种族灭绝行为。
2: Bugün savaşın bitmesi için buradayız. Çocukların ölmesini istemiyoruz. Kanın durmasını istiyoruz. Katil İsrail'in.
1: 同一天，巴勒斯坦总统阿巴斯发布总统令，宣布将原定今年年底和明年年初举行的总统选举和立法委员会选举推迟至明年9月11号同时举行。
3: 今天我们给大家带来的新闻就是这些。
4: 更多新闻请登录看看新闻客户端，更多视频请下载看东方客户端。
3: 感谢您的陪伴，再见。
4: 再见。